kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim.

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.

0: sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
8: Sensat.com.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Cuma sabahından herkese günaydın. Takvimler 18 Eylül'ü gösteriyor. Günün 7. saatindeyiz. Ben Didem. Önümüzdeki 4 saati sevdiğimiz şarkılar, günaydın mesajları, sakin ritimler ve en sevdiğimiz seslerle paylaşacağız. Güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 50 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 53 kötü ve Diyarbakır 72 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Superfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Superfly?
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 10

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyretmekte. Cuma gününü yurdun büyük bölümü serin ve yağışlı geçirecek. Doğu Akdeniz kıyılarında beklenen yerel kuvvetli yağışa dikkat çekiyor yetkililer. Yine güneydoğu kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun tamamı, Akdeniz bölgesinin bir kısmı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bulutların yağmur getirmesi bekleniyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese. Bye.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton.

Özellikle mevsim geçişlerinde, aniden havaların soğuduğu zamanlarda ve tabii ki günlük hayatın getirdiği sebeplerle yaşam enerjimizin azaldığını hissederiz bazen. Bunu arttırmak için günümüze heyecan katmak gerekiyormuş. Bahsettiğim durumun işe yetişme heyecanıyla alakası yok tabii ki. Hayatınızda olmasından heyecan duyacağımız bir şey. Biraz çaba gerektiriyor evet ama düşündüğümüzde bulabiliriz. Snowtürk'te sevdiğimiz şeyler için çaba göstermek gerektiğini anlatan şarkılarla yeni güne yolculuğumuz devam ediyor.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: kullanırsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylı

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
6: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan bir yazıda şöyle diyordu: çevrenizdeki insanları seçerken onların taşıdığı duyguları da göz önünde bulundurun. Çünkü bir insan ne taşıyorsa onu aktarırmış. Mesela utanç taşıyan biri utandırır. Değersizlik taşıyan kendimizi değersiz hissetmemize sebep olur. Yetinmeyen eleştirir. Öfke taşıyan da suçlarmış. Duygular bambaşka bir yerde, düşünceler farklı bir yerde. Biz bu sabah yine ikisi arasında bir denge kurmak için çıktık yola cuma gününe doğru. Sevdiğimiz şarkılar günümüzü kolaylaştırıyor, bu çabamızı da. Herkese günaydın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 50 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 53 kötü ve Diyarbakır 72 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

0: Reklam.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylı

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Sen için rahat iyi diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
3: Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yatak.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: sinema spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazen basit düşünüp basit kararlar almak gerekiyor. Büyütmemek gerekiyor yani bazı şeyleri. Şarkılar da bize bu sabah bunları anlatıyor. Cuma gününe merhaba diyoruz. Aşkın frekansı Slow Türk burası. Ben Didem, sizlere eşlik ediyorum. Günün ilk yolculuğunda herkese mutlu sabahlar.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

sevdiğimiz sesler, duygu dolu şarkılar sabahımızı kolaylaştırmak için ard arda Slow Türk'te. Şimdi gelin bu şarkıların arasında sizin günaydınlarınızı da paylaşalım. Siz de bu sabah bize günaydınınızı iletmek isterseniz 549 659 66 00 WhatsApp hattımızdan bir mesaj gönderebilirsiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: her için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Snow Türk'te yeni günün günaydın mesajları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Büşra demiş ki 6'dan beri yoldayız ve tabii ki her zaman kulağımız sizde. Eşi Ferruha armağan etmiş, iyi yolculuklar dileyelim. Aydın İncirliova'da bir bakım evinden selamlar göndermişler. Taşkın Aytaç ve orada bizleri dinleyen herkese sevgilerimizi iletmiş olalım biz de. Döndü bizlere ulaşmış, babamla beraber bize de bir şarkı çalar mısınız diyor Ali Turan ve kızı döndü için çalalım şarkımızı. İzmir Karşıyaka'dan gelen selamlarımız var. Tülin, Gamze ve Gülcan, bu şarkı sizin için. 549 659 66 00 siz de günaydınlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız, Türkiye'nin en büyük gölü ve doğunun masmavi incisi Van Gölü. Turkuaz tonlarıyla göz kamaştıran bu dev göl, çevresini saran volkanik dağlarla birlikte büyüleyici bir manzarayla karşılıyor misafirlerini. Gölün içinde yer alan Akdamar Adası, hem doğal güzelliği hem de tarihi Akdamar Kilisesi'nin benzersiz mimarisiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen yaşatıyor. Adanın kayalık kıyılarında yürüyebilir, kilisenin duvarlarında yer alan kabartmaları yakından inceleyebilir ve göl manzarasına karşı kısa bir Ege esintisi hissedebilirsiniz. Hem doğa, hem tarih, hem de eşsiz bir coğrafya sunan Van Gölü, huzurlu bir yolculuk arayanlar için sizleri bekliyor. Bu masmavi dünyanın kıyısında keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntı

0: biz.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Her güzele bir Mendus.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Taksi.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden...

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sevdiğimiz şarkılar eşliğinde yeni günün günaydınlarını paylaşmayı sürdürüyoruz. Balıkesir'de Sedef iş arkadaşlarıyla beraber bizi dinliyormuş. Çok özlediği Konya'daki ailesine armağan etmiş. Ankara'da Ahsen iş arkadaşlarıyla dinliyor. Melike ve Elif için istemiş. Antalya'dan Yunus için de çalalım şarkımızı. Siz de günaydınlarınızı, sevdiklerinize iletmemizi, istediklerinizi bize yazabilirsiniz. 549 659 66 00 numaramız. Gözler

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2020

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belki evden magnezyum vitamin D.

0: Michel'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret.

Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

Yağmurlu bir İstanbul sabahından tüm Türkiye'ye keyifli, her şeyin yolunda olduğu güzel bir cuma günü dilerim. Ben Didem sizlere eşlik ediyorum. Isparta'dan Gülşah gül kokulu sevgiler gönderiyorum size. Ofiste dinliyorum, muhasebeci arkadaşlarıma armağan eder misin demiş. Elbette bizden de sevgiler Isparta'ya. Adana'dan Yeşim için çalacağız bu şarkıyı. Ailesiyle kahvaltı sofrasında bizleri dinliyormuş. Sizinle çaylarımız çok daha keyifli diyor. Ne güzel o zaman, afiyet olsun. 549 659 66 çift 0 WhatsApp hattımızdan gelen mesajları yeni saatte de şarkılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
10: Reklam.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatinden herkese mutlu sabahlar. Mersin'den Gülcan selamlarını göndermiş. Çalışma arkadaşlarımla sizleri dinlemek çok keyifli diyor. Patronları Yaser Bey'e de armağan etmişler. Adapazarı'ndan Zeynep ve Serhat için çalacağız şarkımızı. Bugün bizim için özel bir gün. Sizin aracılığınızla kutlamak istedik. Güzel romantik şarkılarınızdan birini bizlere armağan eder misiniz demişler. Bu şarkı sizin için. Müge için de çalalım şarkımızı. Birazdan artık son günaydın mesajları burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun, isterseniz bize yazabilirsiniz. 549 659 66 00 numaramız.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 50 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 53 kötü ve Diyarbakır 72 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: hattın işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
5: Sensat.com.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detay

Kral Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Bize yazan dinleyicimiz eşi İsmail Temur'a armağan etmeyi istediğini söylemiş. Bursa'dan Yıldız yağmurlu bir Eylül'den selamlarımı gönderiyorum diyor. Bizden de sevgiler. Ankara'dan Selen de muhasebe ekibindeki tüm çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkı.

0: Piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar DivanEv.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Türkiye'nin en büyük gölü ve doğunun masmavi incisi Van Gölü. Turkuaz tonlarıyla göz kamaştıran bu dev göl, çevresini saran volkanik dağlarla birlikte büyüleyici bir manzarayla karşılıyor misafirlerini. Gölün içinde yer alan Akdamar Adası, hem doğal güzelliği hem de tarihi Akdamar Kilisesi'nin benzersiz mimarisiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen yaşatıyor. Adanın kayalık kıyılarında yürüyebilir, kilisenin duvarlarında yer alan kabartmaları yakından inceleyebilir ve göl manzarasına karşı kısa bir Ege esintisi hissedebilirsiniz. Hem doğa, hem tarih, hem de eşsiz bir coğrafya sunan Van Gölü, huzurlu bir yolculuk arayanlar için sizleri bekliyor. Bu masmavi dünyanın kıyısında keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sebebi koparılan çiçekler. Sertab Erener. Radyonuz saydı. Herkese merhaba. Günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Yine yaklaşık 4 saat boyunca en yeni, en iyi şarkılarla yanı başınızda olacağım. O yeni şarkılardan bir tanesi Ferhat Göçer, Mutluymuş Gibi Yapma radyonuzda.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya...

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.

0: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

Lüzumsuz Savaş ve Murat Dalkılıç radyonuzdaydı. Slow Türk'te birazdan biliyorsunuz istek hattımız devreye girecek ve sizler de sesli mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Ama öncesinde Rafet Erroman burada. Yüreğimle seviyorum Slow Türk'te.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız, Türkiye'nin en büyük gölü ve doğunun masmavi incisi Van Gölü. Turkuaz tonlarıyla göz kamaştıran bu dev göl, çevresini saran volkanik dağlarla birlikte büyüleyici bir manzarayla karşılıyor misafirlerini. Gölün içinde yer alan Akdamar Adası, hem doğal güzelliği hem de tarihi Akdamar Kilisesi'nin benzersiz mimarisiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen yaşatıyor. Adanın kayalık kıyılarında yürüyebilir, kilisenin duvarlarında yer alan kabartmaları yakından inceleyebilir ve göl manzarasına karşı kısa bir Ege esintisi hissedebilirsiniz. Hem doğa, hem tarih, hem de eşsiz bir coğrafya sunan Van Gölü, huzurlu bir yolculuk arayanlar için sizleri bekliyor. Bu masmavi dünyanın kıyısında keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında

0: yapacaksın.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te artık bu cuma gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. İstek hattımız devrede. Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 50 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 53 kötü ve Diyarbakır 72 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Yılın akşamüstüyle radyonuzda Aydın Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen dinlemeye başlayalım.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. İstanbul Çekmeköy'den Gülcan ben. Nilüfer'den son arzumu çalar mısınız benim için? Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, çalarız tabii. Nilüfer son arzumla Slow Türk'te.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.306 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 56.04'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.893, çeyrek altın 11.691 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Reklam.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: APO kıyamamla radyonuzdaydı. Slow Türk'te Bora Duran isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey, İstanbul'dan sevgiler. İyi haftalar dilerim tüm Slow Türk dinleyicilerine. Sizden Bora Duran Döndüm şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim.

0: Popüler müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi Zeynep Bastık, Kör Sevdam. Radyonuzdaydı. Şimdi biraz geçmişe gideceğiz. Yaşar dinleyeceğiz ama önce dinleyicimiz.
1: İyi günler Haluk Bey. Yaşar'dan Sebepsiz Fırtına çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
2: Gerilir büro bir sebepsiz fırtına, kardeşidir umut aşkın kalan elinde avucunda. Gerilir

Atlas yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Getir.

0: Doğutürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Değmesin hikayemi.
1: Model grubu Değmesin, ellerimiz radyonuzda aydı. Slow Türk'te Teoman isteği var, dinleyelim.
2: İyi yayınlar Haluk abi. Ben İstanbul'dan Ayşe. Ben bugün sizden Teoman'dan 17 şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Teşekkürler.

0: Levent Yüksel, Ya Sonra'yla radyonuz saydı. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi için İstanbul'dayız.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben İstanbul'dan Reyhan. Sizden Ferda Anıl Yarkın'dan Sonuna Kadar adlı parçayı rica ediyorum. Bu şarkıyı tüm Slow Türk dinleyenlere armağan ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

0: Ferda Anıl Yarkın sonuna kadar. Radyonun sahibi Slow Türk'te geçmişte kalmaya devam edelim.
1: Haluka merhabalar, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: Sizleri dinlerken o kadar keyif alıyoruz ki.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bugün eskilere gitsek, Aşkın Nur Yengi'nden Hesap Ver parçasını tüm Slow Türk dinleyenlerine ve sizlere gelsin. İzmirli Güney.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Cibil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cibil'de.

0: doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunu

0: Semih Cenk, üzülmedim ki. Radyonuz saydı Slow Türk'te. Sesli mesajlar devam ediyor. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba Haluk Bey. Bugün sizden Murat Göğebakan'dan bir şarkı istiyorum. Kolay gelsin, iyi günler dilerim. Bursa'dan arıyorum.

0: Endamın Yeter Kıraç Radyonuz'daydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Hayırlı cumalar diliyorum. İyi hafta sonları herkes için. İşler güçler iyi olsun. Çocuklarımız için okulları iyi geçsin. Nilüfer'den bir şarkı istiyorum sizden. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: En sevdiğiniz şarkılar bu cuma gününde bulunduğunuz yerde sizlere ulaşıyor. Sesli mesajlar devam ediyor. Ferhat Göçer isteği var.
1: Merhabalar, sizden Ferhat Göçer'den bir parça istiyorum. Emine ablama ve Tuğçe'ye gelsin.

0: sabah.
1: Ferhat Göçer kendini bize tanıtan şarkılarından bir tanesi Gülki. Radyonuzda Candan Erçetin isteği var.
2: Merhaba Slow Tür, iyi yayınlar. Ben İstanbul'a veren. Bugün sizden istek parçam Candan Erçetin Gamsız Hayat parçası. Çalarsanız çok

0: Son dönemlerde yeniden popüler olan şarkılardan bir tanesi Gamsız Hayat ve Candan Erçetin radyonuz saydı Slow Türk'te Emre Fel listeyi var.
1: Haluk Bey merhabalar, Kütahya'dan herkese sevgiler, selamlar. Yine çok güzel bir yayınla sizlerdeyiz, iyi ki varsınız. Ben bugün Emre Fel'den Benden Daha Güzeli Mi Var şarkısını çok sevdiğim, çok özlediğim canım

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız, Türkiye'nin en büyük gölü ve doğunun masmavi incisi Van Gölü. Turkuaz tonlarıyla göz kamaştıran bu dev göl, çevresini saran volkanik dağlarla birlikte büyüleyici bir manzarayla karşılıyor misafirlerini. Gölün içinde yer alan Akdamar Adası, hem doğal güzelliği hem de tarihi Akdamar Kilisesi'nin benzersiz mimarisiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen yaşatıyor. Adanın kayalık kıyılarında yürüyebilir, kilisenin duvarlarında yer alan kabartmaları yakından inceleyebilir ve göl manzarasına karşı kısa bir Ege esintisi hissedebilirsiniz. Hem doğa, hem tarih, hem de eşsiz bir coğrafya sunan Van Gölü, huzurlu bir yolculuk arayanlar için sizleri bekliyor. Bu masmavi dünyanın kıyısında keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Tarkan, o sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Kış Güneşi radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda bakalım dinleyicimiz hangi parça istemiş.
1: Haluk Bey merhaba.
0: Merhaba.
1: Rica etsem Aşkın Nuri Yengi'den Sen Yalancı Baharsın şarkısını çalar mısın? Çalarsanız şimdiden çok teşekkür ederim İzmir'den.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

0: reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yalan dünyada neler gördüm ömrüm. APO radyonuzdaydı. Slow Türk'te bir Bursa'ya gidelim hemen.
1: Haluk Bey merhabalar.
0: Merhaba.
1: İyi yayınlar size ve ekibinize. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bursa'dan Süleyman ben.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sertab Erener'den iyileşiyorum. Şarkısını isteyecektik bugün sizden. Eşimle beraber sizi dinliyoruz. Mutfak camından yağmur izliyoruz. Sağlıklı günler Haluk Bey. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler. O zaman iyileşiyorum da Sertab Erener, Slow Türk'te.

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: Sertab Erener radyonu sahibi, bir İzmir'e gidelim hemen.
1: Haluk abim, İzmir'den selam ver. Seyfettin ben. Mabel Matiz'den Gel parçasını çalar mısın? Teşekkür ederim.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: yine seni severdim. Sefo. Slow Türk'teydi. 14.47 oldu saatler. Veda vaktim geldi ama günün son sesli mesajına bir kulak verelim.
1: Selamlar, ben İstanbul'dan Ada. Lütfen benim için Afra Adı İntikam'da çalar mısınız?
0: Gönderdiğiniz tüm sesli mesajlar için sesinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar aşkın frekansı Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre güneşten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: ekspertiz. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Umran Oto
1: Ekspertiz. Her güzele bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftalar, günler, aylar bu kadar hızlı geçemez diye düşündüğümüz bir gün daha. Çünkü hem haftayı bitiriyoruz hem de Eylül ayında da büyük bir kısmı geride bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Cuma gününde umuyorum herkes için her şeyin yolunda olduğu saatler geçiyordur. Ben Şeyma Şener sizlerleyim. Bugün de mesaileri birlikte bitireceğiz. Yavaş yavaş hafta sonunu beraber karşılayacağız. En sevdiğimiz şarkılar eşliğinde.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bu yaz güzel yaz anılarınızı nerelerde geçirdiniz bilemiyorum ama Türkiye'nin güzel adaları yerine yurt dışındaki adaları tercih ettiyseniz şimdi biraz pişman olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yakınımızda böyle bir cennet varken dünyanın en güzel adaları listesinde bir Türk adası da var çünkü bu yaz bitiminde İngiltere merkezli bir seyahat platformu dünyanın en güzel adalarını listelemiş ve Türkiye'yi de bu listede Bozcaada'mız temsil etmiş. Ada Ege'nin gizli kalmış cenneti olarak tanımlanmış İngilizlere göre.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.254 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.857, çeyrek altın 11.628 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: İstersen.

Her günden biraz daha yorgun hissedebilirsiniz cuma akşam üzeri yaklaşırken, çünkü sadece bugünün değil tüm haftanın stresi ve yorgunluğu birikmiştir. Tam da bu yüzden en güzel şarkıları dinliyoruz ki rahatlayalım, stresi ardımızda bırakalım ve akşamı keyifle yaşayalım diye sevgili dinleyiciler. Şimdi biraz daha keyiflenebilirsiniz çünkü mesajlarınızla yayınımıza katılacaksınız. Bakalım cuma dinleyicilerimiz kimler, nerelerde dinliyorlar, şarkıları kimlere göndermek isteyecekler? Hadi hemen ne duyurmak, ne paylaşmak istiyorsanız Slow Türk'ten yazın, gönderin. Ben de birazdan yayında okumaya başlıyorum. 549-659-66-0 WhatsApp numaramız 549-659-66-0.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Edirne Kapı Yeni Bosna, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Kağıthane Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sencaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hasta istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Cuma yayınımızda ilk mesajımız Van'dan gelmiş. Muradiye'den bir dinleyicimiz ben ve ailem için istiyorum gelecek güzel bir şarkıyı diyor. Kendi ismini paylaşmamış ama dinleyicimiz, ailesi ve hatta Van'dan dinleyen herkese çalalım. Hemen ardından Gökhan yazmış. Bütün şarkılar Serhat Ustam'a gelsin. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi çalışmalar diliyorum. Hemen WhatsApp numaramı hatırlatayım. Bakalım akşamın şu dakikalarında başka kimler nerelerde dinliyorlar? Hadi sizler de yazın, gönderin mesajları. Okumaya devam edeceğiz. 549 659 66 çift 0 WhatsApp numaramız. 549 659 66 çift 0.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 50 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 53 kötü ve Diyarbakır 72 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: Lindus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sıradaki şarkımızsa öncelikle Bursa'ya gidecek Murat Başaran ve ablası Nezahat Hanım için çalacağız. Hemen ardından canım annem Feyza ve canım babam Serdar'a bir şarkı göndermek istiyorum. Onları çok seviyoruz diyor dinleyicimiz Elif ve annesine babasına tüm güzel ailelerine ulaştıralım şarkımızı. Kübra Radyosu başında istek çalmadığımız için söylediği şarkıyı değil ama bu güzel şarkıyı gönderelim. Hemen ardından biz hala radyo dinlerken şarkılardan fal tutuyoruz. Sıradaki şarkı Özge'nin şansına gelsin demiş Antalya Belek'ten Sabire Hanım. İşte gerçek radyo dinleyicileri, bakalım falınıza ne çıkacak. Son mesajlar için numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.254 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.857, çeyrek altın 11.628 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

Her ne kadar mesai bitimine yaklaşsak da hala çalışıyor dinleyicilerimizin büyük bir kısmı. Onlardan biri de İstanbul'dan Havva Korkut. Hem sesiniz hem çaldığınız şarkılar çalışırken o kadar iyi geliyor ki iyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ediyorum bu güzel cümleleriniz, duygularınız için. Havva Hanım ve tüm çalışma arkadaşlarına çalacağız sıradaki şarkımızı. Sonrasında Adana'dan bir selamımız var. Sizi dinliyoruz. Tüm hocalarımıza kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki şarkı kurumumuzda çalışan Ülke ablam ve Semih abim için gelsin diyor İbrahim.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
8: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
0: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Programımızın ilk 2 saati hızlıca geçti, geride kaldı ama neyse ki 2 saatimiz daha var önümüzde. Hem akşamı hem şarkıları paylaşacağımız Slow Türk'te. Ben Şeyma Şener, mikrofon başındayım. Bunu da hatırlattıktan sonra yeni mesajlarımızla devam edebiliriz. Nergis Balıkesir'den yazmış. Eşim Emre Han'ı çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Uzun yolda sizi dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalar mısınız demiş. Aşkınız daim olsun. Tüm sevdiğiniz aşk şarkıları da sizin için gelmiş olsun. İyi yolculuklar.

0: başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız, Türkiye'nin en büyük gölü ve doğunun masmavi incisi Van Gölü. Turkuaz tonlarıyla göz kamaştıran bu dev göl, çevresini saran volkanik dağlarla birlikte büyüleyici bir manzarayla karşılıyor misafirlerini. Gölün içinde yer alan Akdamar Adası, hem doğal güzelliği hem de tarihi Akdamar Kilisesi'nin benzersiz mimarisiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen yaşatıyor. Adanın kayalık kıyılarında yürüyebilir, kilisenin duvarlarında yer alan kabartmaları yakından inceleyebilir ve göl manzarasına karşı kısa bir Ege esintisi hissedebilirsiniz. Hem doğa, hem tarih, hem de eşsiz bir coğrafya sunan Van Gölü, huzurlu bir yolculuk arayanlar için sizleri bekliyor. Bu masmavi dünyanın kıyısında keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Her güzele bir Mendus.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
11: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
10: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
8: Sensat.com.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

Bizi her gün başka bir şehirde dinleyen dinleyicilerimizden İzmirli Güney her gün güzel yerlerde Slow Türk'ü dinlemek en keyiflisi, en iyi arkadaşımız ve dostumuz her zaman sizsiniz. Bugün de çıktık yollara, Nevşehir'den selamlarımızı yolluyoruz ve bugünkü şarkıyı da kendimiz için istiyoruz.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: geçeceksin. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

Bu kadar güzel mesaj paylaştıktan sonra günün akşam saatleri de olsa bir doğum günü kutlamasıyla mesajları bitirelim ve programımızın son saatine doğru ilerleyelim sevgili dinleyiciler. İzmir'den Eda yazmış, bugün benim doğum günüm, tüm güzel şarkıları kendim için istiyorum diyor. Umuyorum tüm günü dolu dolu yaşayabilmişsindir sevgili Eda. Akşamı da huzurla geçirdikten sonra başlayacağın yepyeni yaşının senin için çok güzel olmasını diliyorum. Tüm güzel şarkılar senin olsun. Tabii ki bugün doğum günü olan herkesin de yeni yaşı kutlu olsun.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Türkiye'nin en büyük gölü ve doğunun masmavi incisi Van Gölü. Turkuaz tonlarıyla göz kamaştıran bu dev göl, çevresini saran volkanik dağlarla birlikte büyüleyici bir manzarayla karşılıyor misafirlerini. Gölün içinde yer alan Akdamar Adası, hem doğal güzelliği hem de tarihi Akdamar Kilisesi'nin benzersiz mimarisiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen yaşatıyor. Adanın kayalık kıyılarında yürüyebilir, kilisenin duvarlarında yer alan kabartmaları yakından inceleyebilir ve göl manzarasına karşı kısa bir Ege esintisi hissedebilirsiniz. Hem doğa, hem tarih, hem de eşsiz bir coğrafya sunan Van Gölü, huzurlu bir yolculuk arayanlar için sizleri bekliyor. Bu masmavi dünyanın kıyısında keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan

0: Pazartesi.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle.
6: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
10: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: istediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yorgun argın bir de eve dönüş yoluna çıkan, direksiyon başına geçen, herkese ihtiyacı olan enerjiyi vermek üzere yine en sevdiğiniz şarkılarla programımızın yeni bölümü başladı. Yollarda olanlara iyi yolculuklar, hala çalışanlara kolaylıklar, hepimize mutlu akşamlar olsun.

0: reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: şehir.
1: Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bazı insanlar WhatsApp'ta profil fotoğrafını sık sık güncellerken bazı insanlar yıllardır aynı fotoğrafı kullanırlar. Ben de onlardan biriyim bu arada ve bir psikoloğa göre yıllarca WhatsApp profil fotoğrafını değişmeyen kişilerin bazı ortak özellikleri varmış sevgili dinleyiciler. Gelin bakalım nelermiş. Öncelikle bu insanlar dış baskılara sürekli tepki vermek yerine kendi değerlerine göre davranırlarmış. Bu yüzden de daha fazla mutlu hisseden insanlarmış. Bir vitrin olarak WhatsApp'ı görmeyen bu insanlar sadece bu aracı bir iletişim kurma aracı olarak kullanan insanlarmış. Aynı zamanda önemsiz buldukları seçimleri bilinçli olarak hayatlarından çıkaran insanlarmış.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.254 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.857, çeyrek altın 11.628 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Edirne Kapı Yeni Bosna, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Kağıthane Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hasta istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

Ve Cuma yayınımızın da sonuna geldik. Ben hepinize çok güzel bir akşam, şimdiden keyifli bir hafta sonu diliyorum ve yerimi Selim'e bırakıyorum sevgili dinleyiciler. Haftanın son yayını değil tabii ki. Biz sadece yarın bir ara vereceğiz ve yine pazar günü bir pazar keyfi yapmak üzere buluşacağız saatler 14'ü gösterdiğinde. Ben Şeyma Şener, yeniden Slow Türk'te olacağım. Buluşuncaya dek hoşçakalın. Like

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 50 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 53 kötü ve Diyarbakır 72 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Superfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

0: Pazartes.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunu

0: herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de. Hep kazandıran taksi,
1: bir taksi, bir taksi. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın sonuna geldik. Cuma akşamındayız. Bir haftanın telaşı, koşturmacası, yarım kalan cümleleri geride kalıyor şimdi. Dışarıda sonbaharın serinliği, içeride Slow Türk'ün sıcacık şarkıları var. Belki bugün sevdiğine kavuşacaksın. Belki de yine yalnız başına dinleyeceksin bu şarkıları. Ama ne olursa olsun bu akşam kendine biraz zaman ayır. Haftayı birlikte kapatıyoruz. Ben Selim Altın. Slow Türk'te cuma akşamına hoş geldiniz. Ve cuma akşamında dinleyebileceğiniz en güzel aşk şarkıları şu an itibariyle başlıyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima
3: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: yaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Çamaşır makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Reklam.
2: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

reklam. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 18 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.67 değer kaybıyla 13.284 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.576 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Zeytinburnu'nda başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca etkili. Altınşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç, Hastalok meydana güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Ümraniye Maltepe hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcılığını sürdürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de etkili seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın. 5000 TL

Bazı akşamlar vardır insan eve gider ama aklı hala başka bir yerdedir. Belki birinin yanında, belki geçmişte kalan bir gecede, belki de hiç söyleyemediği bir cümlenin içinde. Sonbaharın o serin havası da biraz böyle değil mi zaten? İnsanın içine eski hikayeleri getirir. Haftayı geride bırakırken kalbinizde ne varsa bu akşam Slow Türk'te kalsın, bir şarkı çalsın, bir anı canlansın. Gerisini zaten zamana bırakın. Hadi şimdi yavaştan bu saati birkaç güzel şarkıyla sonlandıralım.

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Hayer 10 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 25.799 lira ve 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 25.799 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler 20'yi geçti. Haftanın son cuma akşamındayız artık. Biraz daha yavaşlayabiliriz. Akşamı sakinleştirebiliriz. Günün bütün yorgunluğunu, haftanın bütün telaşını kapının dışında bırakın. Çünkü şimdi sadece müzik var. Biraz aşk, biraz özlem, biraz da kimseye anlatamadığımız o sessizlik. Belki yanınızda olmak istediğiniz biri vardır. Belki de artık hayatınızda olmayan biri. Ne olursa olsun tüm şarkılar sizlere eşlik etsin. 20. saatte ben Selim Altın mikrofon başındayım. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, sizler de yayınıma hoş geldiniz.

yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bu keyifli cuma akşamına yakışan güzel şarkıları seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle diyemiyorum. Çünkü hafta sonu yokuz. Pazartesi günü 19'da tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: Sinema spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Tuzla Otürk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Son günlerin sevilen şarkılarından bir tanesi Döndüm'le Bora Duran az önce Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansı'ndan herkese merhabalar, iyi geceler. Yine bir cuma gecesinde ben Haluk Sarıtaş yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağım.

Adı İntikam'dı ve Afra az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım bu cuma gecesine hangi şarkıları bırakacaksınız? İstek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Sezen Aksu Tükeneceğiz'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Gecenin ilk durağı Mardin Emin. Kulağımız sende.
1: İyi akşamlar Haluk abi. Mardin'den Emin ben. Emre Aydın'dan Bu Yağmurlar şarkısını iş arkadaşım Gülbahar Hanım'a armağan ediyorum. İyi akşamlar.

0: Emre Aydın bu yağmurlarla geride bıraktığımız sesli Slow Türk'te bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Herkese merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Öncelikle iyi yayınlar dileriz.
2: Can Ozan'dan Toprak Yağmura parçasını, iki kalbin birbirine kavuştuğu bu anlamlı gece ilk parçamızı bizden bütün Slow Türk ailesine gelmesini ve
1: seven ve sevilen herkesin tez vakitte kavuşmasını diliyoruz. Çok şükür ki biz kavuştuk.
2: Şimdiden iyi dinlemeler.
1: Herkese iyi geceler diliyoruz.

0: Can Ozan, Toprak Yağmur'a Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları gecenin bu saatinde sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Bu kez Balıkesir'deyiz.
1: Merhabalar Slow Türk dinleyicileri. Balıkesir'deki değerli eşim Yağmur Çepel'e Feridun Düzaç'tan Alev Alev şarkısını armağan etmek istiyorum. İyi geceler.

0: Feridun Düzağaç o en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Alev Alev radyonuzdaydı. Aşkın frekansında Çanakkale'deyiz. Merve, mikrofon sende.
1: Merhaba, ben Merve. Çanakkale'den sizi dinliyorum. Ablamla beraber. Bizim için döndüm yine sana sana çalar mısınız? Teşekkür ederim, iyi akşamlar.

0: Bu hafta Slow Türk Top 20 listesinde de bir numaraya yerleşen bir isim Bora Duran Döndüm'le radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor. Bu kez Almanya'dayız.
1: Almanya'dan herkese iyi geceler diliyorum. İstek parçam Sertab Erener'den iyileşiyorum. Arkadaşım Cemile'ye gelsin ve tüm iyileşmek isteyenlere gelsin. Teşekkürler.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

0: Popüler müziğin en güçlü kadın seslerinden bir tanesi Sertab Erener. İyileşiyorum Slow Türk'teydi. Samimi, içten duygularla gönderdiğiniz sesli mesajlar devam ediyor.
1: İyi geceler Haluk Bey. Ferhat Göçer'den yastayım çalabilir misiniz? Teşekkür ederim. Gecenin bu vaktinde sizler de bizi yalnız bırakmadınız. Çok güzel şarkılar çaldınız. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

0: Romantik şarkıların en başarılı isimlerinden bir tanesi Ferhat Göçer. Yastayım Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez neredeyiz? Kahramanmaraş'tayız.
1: İyi geceler Haluk abicim. Kahramanmaraş Elbistan'dan Derya Arslan ben. Programınızı zevkle dinliyorduk ama uzun zamandır da dinlemediğimizi fark ettik. Yeğenim Eylül de şu an benim yanımda. Beraber dinliyoruz. Senden ricamız Nilüfer'den Caddelerde Rüzgar, benden Eylül için gelsin. Çalarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. İyi geceler.

0: Müzik dünyasının kıymetlisi, sevgiyle rahmetle anıyoruz. Barış Manço, Gülpembe ile Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: İyi geceler Haluk Bey, iyi yayınlar. Ben Osman Kurtişler, İstanbul. Zakkum'dan Al Gece Yarılarını Benden isimli şarkıyı rica ediyorum. Terk edilenlere gelsin. Giden başkasını bulur, kalan kendini bulur. Takmayın kafanıza.

0: Aşk laftan anlamaz ki. Yıldız Tilbe geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te her ne kadar gecenin bu saati olsa da şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bu kez Adana'dayız.
1: Hayırlı geceler Haluk abi, kolay gelsin. Hayırlı geceler Slow Türk ailesi, Adana'dan selam olsun. Bulut ama başaramadım, gönderirsen çok sevinirim abi. Gecen güzel olsun, sorunsuz yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı geceler, güzel geceler. Ama

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Yalın akşamüstüyle Slow Türk'teydi. Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye, biz de çalmaya devam ediyoruz. Bu kez Bursa'dayız.
1: Bursa'dan iyi akşamlar. Eşim Aslı için Leyla The Band grubundan Yokluğunda şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.

İyi geceler Haluk Bey, Marmaris'ten selamlar. Çok sevdiğim biricik güzel eşim Pınar'ım için Soner Arıca'dan Yüreğime Ektim Seni şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Soner Arıca, yüreğime ektim seniyle Slow Türk'teydi. Ben özellikle bu programın samimi duygularla gönderdiğiniz sesli mesajlar kısmını çok seviyorum. Onlardan bir tanesi için Ankara'dayız.
1: Ah Haluk abim, seni Ankara Batıkent'ten dinliyoruz. Biz de Feridun Düzağaç'tan Bırakma Beni istiyoruz lütfen. Eşim ve benim için çalar mısın Haluk abim?

0: Kendine özgü tarzıyla bir kez daha yorumladığı şarkı kurşuni renklerle Göksel Slowtürk'teydi. Sesli mesajlarda Pinhani isteği var. Dinleyelim.
1: Bey, iyi akşamlar. Ben Almanya'dan Şafak. Sıradaki parçayı, daha doğrusu mümkünse Pinhani'den O Zaman da Sonbahar isimli şarkıyı sanırım Ezgi Elif ve Şevval Naz için çalarsan çok memnun olurum. Tüm Slowtürk dinleyicilerine de ayrıca armağan olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Çok

0: Pinhani, o zaman da sonbahardı ki yaşadığımız mevsimi daha da anlamlı hale getiren şarkılardan bir tanesiydi. Slow Türk'te Tan Taşçı isteği var. Dinleyelim.
1: İyi geceler Slow Türk ailesi. İstanbul'dan Ada ben. Sizlerden bu gece Tan Taşçı yok başka hayalim istiyorum. Şimdiden teşekkürler.

0: Kan taşçı yok başka, hayalimle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Emre Aydın isteği var.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Bugün sabah uyandım ve bir sürprizle karşılaştım. İstanbul'dan kardeşim ve eşi, Aydın'dan eşinin kardeşi hep birlikte bana sürpriz yapmışlar. Ve onlar da Slow Türk hayranı, aynı ben gibi. Hep birlikte dışarıda kadehlerimizi içtik, evimize geldik ve hala devam ediyoruz. Sizi dinlemekten keyif alıyoruz. Bu arada ben Cemile, Emre Aydın'dan son defa parçasını istiyorum. En sevdiklerim yanımda, bir de artı çok ponçik olan bir kedimi de eklemek istiyorum, Duman. Onun için bunu çalarsanız çok memnun olurum. İyi yayınlar. Nasıl?

0: Aklıyla vazgeçmeye çalışan ama kalbine söz geçiremeyen bir insanın haykırışı. Sezen Aksu, Slow Türk'teydi. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sizlerin göndermiş olduğu mesajlarla devam ediyoruz. Bu kez neredeyiz? Isparta'dayız.
1: İyi geceler Slow Türk ailesi. Isparta'dan Mehmet Ali. Bu akşam Taner'den Affetmedim Kendimi istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu şarkı şu an dinlemekte olan Slow Türk ailesine gelsin. Herkese iyi geceler.

0: Yıl 1998, dönemin en sevilen slow şarkılarından bir tanesiydi. Affetmedim kendimi ve Taner radyonuzdaydı. Slow Türk'te Cem Adrian isteği var. Dinleyelim.
1: Merhaba Haluk Bey. Rica etsem Cem Adrian'dan Derin şarkısını çalabilir misin? Kolay gelsin. İyi geceler Haluk Bey. Emeğinize sağlık.

beraber köy kahvesinde çay simit yapmaktayız ve tarlamıza gitmeye hemen hemen 45 dakika kaldı ve sizden Müslüm Gürses Nilüfer şarkısını istiyoruz ve ki onların da hemen işlerin tez olmasını ve sizin takipçiniz olmasından dolayı benden istedikleri şarkı bu. Bağda iletme görevi size düştü. Çalarsanız çok seviniriz. İzmir Ödemiş'ten tekrardan size çokça selamlar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Hep çalın, hep

0: Eylül'ü daha da anlamlı hale getiren şarkılardan bir tanesiyle Alpay radyonuzdaydı. Sevgili Slow Türk ailesi, saatten 2'yi geçti. Bir an önce veda etmem gerekiyor. Gerçekten de çok yoğun bir mesaj trafiği vardı. Sesinize, yüreğinize sağlık diyorum ve hemen gecenin son mesajına kulak veriyorum.
1: Merhabalar, ben Safa Tiyekli. Avusturya Viyana'dan dinlemekteyiz sizleri. Biricik eşim Betül'üme Ta Ki Seni Görene Kadar adlı parçayı armağan ediyorum. Teşekkürler.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi yayında olamayacağım ama Salı günü saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.